0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
1: Oğultuk versen maşina biraz. Kıstık zençi, prizne biraz.
0: Tukkan sarı obruyu kurtarılıp, burunu bir dinlemeye koyadı. Tuktu da. Bana benim hatunum, bitti balalı bugün üstü uğraşmasak ketemem derdi. Az tutta balamız var, ketorin yaptı. 5-6'da tuksa özini hayda bararken ey.
1: Barın ketorin, 3 ay hemen arsa meniki, barın ketorin.
0: Yama hıcalat bab ketemem bazdı.
1: Kalk bitti meni ap gelişken de yarı yarı aitip amakilere. Parancı göre be, takam çimildi kıtaşap çıkkan da sabır kılıp oturayın dedi be. Bazda şeytan aitadı, şat ketoriye be değil mi?
0: Peki öyle kola üstü. Ota anam aldı gene medeb barama. Sizler külü yapsalar o çıkan yigit çığırıdan taşkarı da. Ota anam şuna da bakıp gitti gene. Mahalle koy ne medeyim. Kolançının oğlu kaytı kipti degen gep. Yaman gep bu. Yani uruş olsak. Bola kimi ki değilsiler? Ayarlar. Bola kimi ki? Sılanık ya. Ama biz armaya damadık. Beni keçiresler o ayarlar. Bola erneke, erkekneke ispatla biremen hazır. Bankamatga plastik karta solasiz ha? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankamatniki mi, kartani egasiniki mi? Kartani egasiniki mi? Bola ham biznikida aka. Bitta joyda shunaqa desam, bitta onaxon nima deydi? Avazjon, u bankamatga karta solganingiz bilan pul tushmasa-chi deydi. Boshqa bankamatga solamiz dedim. Men xalq banki ishlamasa, Milliy bank ishlaydi. Ipoteka bank bor, bank ko'p-ku. Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi. Ha, u paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmagan edi hali. Sekin-sekin tan oling, tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilib-oq uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa-to'g'ri. Senga uylanmaganda milliarder bo'lardim.
1: Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarni qonuniy onasiman.
0: Biz noqonuniy dadasimizmi?
1: Dokumentalli onasiman.
0: Mani kechirasizlar ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi?
1: Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi.
0: Sizlarni xotinlar ham shunaqami? O'zingizni qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarimga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarda aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'raman.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Til insonlar o'rtasida qalb tarjimonidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Obidjon Odilov ijro

Ortaqların aytken de yar yar, dünya senge hiç bulmasın tar. Ortaqların aytken de yar yar, dünya senge hiç bulmasın tar. Sözlerim gel, sözlerim gel, bulgin vafadar.